Bey ol bir afela şey ya Tim Tal Bey de şey deyin ale nam lofti ta barbecue. Sen mek ben na fule de ya. Izdan meta jayin abiş nam lofdan el barbecue. Kanna dani charcoal particolari. Ale man se belev da brands. Le marit yişel asul tan şeyden el barbecue. Mam saman patuşu mod maniera. Erne şilna. On bat amin na barbecue ta yip ta fildi. Takin na atal set burger samin na barbecue. Give him his.